0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Birazcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Çok mu belli ettim aslında, söyleyecektim baştan, bir şansımız olsaydı.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
4: Sinerji.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 26 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Kurban Bayramı'nın Arefe gününü yaşıyoruz ve bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağız. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları CHP merkezine yeniden asıldı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce 4-5 Kasım 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan kurultayının iptaline ilişkin açılan davada verilen kararın ardından yaşanan süreçte genel merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları daha önce indirilmişti ve CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen tahliyenin sonrasında bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi. Temizlik çalışmaları sona erdi. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de fotoğrafları dün itibariyle görevliler tarafından yeniden yerine asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem de son genel başkan olarak yer aldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme, AFAD verilerine göre dün akşam saat 21.44'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi değerli dinleyenler. Bu deprem öncesinde Adana'da 4.9'luk bir deprem meydana gelmişti. Tabii yaşanan bu depremler sonrası Naci Görür sessizliğini bozdu. Ünlü yer bilimciden kritik fay hattı açıklaması deniliyor. Naci Görür Osmaniye depremi sonrası yaptığı açıklamada Akoluk'ta 4 deprem olduğu aynı yerde geçtiğimiz gün 4.9 olmuştu. Savrun'la Saimbeyli fayları arasında Saimbeyli'ye daha yakın DAF üzerinde yani Doğu Anadolu fayı üzerinde depremler Adana havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var. Deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun ifadelerini kullanmış ve bir haritaya yer verilmiş. 6 Şubat'ın etkisi Osmaniye ve çevresini terk etmiyor denilmiş. Görür'ün açıklamalarındaki en can alıcı nokta ise 6 Şubat 2023 depremlerinin bölgedeki fay sistemleri üzerindeki etkisi oldu. Asrın felaketinin yarattığı enerji transferi Osmaniye'nin de içinde bulunduğu Savrun ve Saimbeyli fay hatlarını tetiklemeye devam ediyor ifadelerine yer verilmiş haberin detayında değerli dinleyenler.

Tabii yarın Kurban Bayramı, tüm hazırlıklar yapılıyor. Bugün Arefe günü, hem alışveriş yapılıyor hem bir taraftan kurban alışverişleri yapılıyor. Şimdiden kestiğiniz kurban Allah katında kabul görsün inşallah. Bereketli, güzel ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Tabii bayram deyince ziyaretler geliyor, şehirler arası trafik akla geliyor. Yine şehirler arası trafikte dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Emniyet kemerimizi takmamız, hız sınırlarımıza uymamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, yolculuğa çıkmış, yolculukta olan tüm sürücülerimize ve yolcularımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz, iyi bayramlar diliyoruz değerli dinleyenler. Trump'ın açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye dahil 6 bölge ülkesinin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalamasını isteyen Trump, ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak ifadelerini kullandı. Türkiye dahil 6 bölge ülkesini de resmen tehdit etmiş durumda. Bu şartlarda İbrahim Anlaşması'nın imzalanması gerektiğini belirtmiş Amerika Başkanı Donald Trump. İbrahim Anlaşmaları Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmeyi, diplomatik bağlar kurmayı ve bölgesel işbirliğini arttırmayı amaçlayan diplomatik anlaşmalar olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'daki dengeleri değiştiren bu ortak deklarasyonun ilk resmi adımı 15 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray'da atılmıştı değerli dinleyenler. Tabii bu süreçte özellikle Türkiye'nin bu İbrahim anlaşmalarına karşı tutumu ve tavrı ne olacak, bu da merak konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuyla ilgili elbette bir açıklaması olacaktır değerli dinleyenler.

sıcak gelişmelerle programımızı sürdürüyoruz birinci sayfa haberlerini. İzmir Buca'da bir çöp konteynerinde 33 ölü kedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemece serbest bırakılan veteriner hekim İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı deniliyor. İyi de oldu. Bu tarz konularda, bu tarz durumlarda çok hassas davranmak gerekiyor değerli dinleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'ne, partililere ve vatandaşlarla bayramlaşacağı paylaşılmıştı. Daha sonra bu takvim güncellendi, 30 Mayıs tarihine alındı. Öte yandan CHP Genel Merkezi girişine mutlak butlan kararı asıldı deniliyor bir başka sıcak gelişmemiz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı duyuruldu. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı konuyla ilgili bilgi aktarmış. Buna göre Pezeşkian, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif Başkanlığı'nda toplanan Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda kabul edilen uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönündeki kararı onaylayarak uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göndermişti. İran'da internet kesintisi 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren daha da bant daraltılarak devam etmişti. Şu zamana kadar da İran'da internet kısıtlaması sürüyor. AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu deniliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ile bir konuşması var. Atik'in aktardığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlelerinden biri Özgür Özel'in grup başkanlığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığıyla görüşmesi olmuş. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığıyla görüşmesinde mevcut grup başkanlığının geçersiz olduğu yanıtını aldığını dile getirmiş değerli dinleyenler. Bakalım Özgür Özel bu konuyla ilgili neler söyleyecek?

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Radyo Sinerji.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butan kararı tartışmaları sürerken, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirttiği paylaşımını kaldırdı deniliyor. Paylaşımı kaldırdı, yetki itirazında bulunmuştu daha önce Fethi Yıldız ve Fethi Yıldız'ın o paylaşımı 25 Mayıs'ta yapılmıştı ve daha sonra Fethi Yıldız bu paylaşımını kaldırdı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Akoluk Feke Adana olarak duyurduğu deprem sonrası Profesör Doktor Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dün akşam saat 21.44'te Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi Akoluk Feke Adana merkezli 4 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte duyurdu. Yerbilimci Naci Görür deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür paylaşımında Akoluk'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde geçtiğimiz gün 4.9 olmuştu. Savrun'la Sahinbeyli fayları arasında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde ifadelerini kullandı. Depremlerin yönüne dikkat çekti Görür. Depremler Adana havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var dedi ve Naci Görür açıklamasının devamına deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var ifadelerini kullanmış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş Naci Görür değerli dinleyenler.

radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Haber başlıklarına, sıcak gelişmelere, dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberlerine göz atmaya devam ediyoruz. İsrail, Lübnan'da 70'i aşkın hedef vuruldu açıklaması var. İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek ve İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini duyurmuş. Balıkesir'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi deniliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta tır sürücüsü Hakim Kararslan, aracındaki arızayı gidermek isterken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ayrıca bir polis, iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız açıklamasında bulunmuş. Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Salih Özcan, bonservisini elinde bulunduruyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu deniliyor. Polonya'da yolcu treni kamyona çarptı. Polonya'da bir yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken 17 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde dün akşam 21.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede tedirginlik yarattı. Rusya'dan Amerika'ya uyarı, orayı hemen boşaltın haber başlığı var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio'ya diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulunmuş. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı duyuruldu. TFF 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini de duyurmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden CHP Genel Merkezi'nde asıldı deniliyor. Yunanistan'da hayalet silah operasyonu denilmiş. Trump'tan İran Savaşı'nın bitmesi için 6 ülkeye İbrahim Anlaşmaları çağrısı deniliyor. Kızılırmak'ın rengi kahverengiye döndü. Borsada bayram öncesi hareketlilik haber başlıklarıydı.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Bayram öncesi Arefe gününde gazetelerimizin birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor, detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası kapsamında ne sosyal hesabından bir paylaşımda bulundu. Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını ifade etti. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Tabii biz de aynı şekilde köklü kültürümüzü, aile geleneğimizi sürdürülmesi açısından özellikle hem eğitimciler hem de anne ve babaların çok çok önemi ortaya çıkıyor. Çok uzak diyarlardaki kartalların peşine düştüğümüz günlerden geçiyoruz. Sosyal medyayı her açtığımızda karşımıza Kazak bir şarkı ve onun 2-3 figürünü barındıran kartal dansı tabir edilen bir dansı izliyoruz. Günlerdir aynı dansı izleyip duruyoruz. Birçok okulda birçok öğretmen kameralar karşısında geçiyor, öğrencileriyle birlikte bu dansı yapmaya çalışıyor. Birçok etkinlikte, birçok okul etkinliğinde de kartal dansını görüyoruz. Bakın önce ana vatanımızda, bu topraklarda o kadar zengin, o kadar günümüz nesline aktaracağımız danslar var ki, hem de aile haftası kapsamında o çok paylaşılan kartal dansını silip geçecek danslarımız, folklorumuz, halk oyunlarımız var. Kartal da olsun, senin dediklerin de olsun diyenler vardır. Elbette bu mümkün, fakat önce çok uzaklara gitmek ve popüler hazır kültürü takip etmek yerine kendi saklı kalmış kültürümüzü sosyal medyaya yansıtarak daha da ses getirebiliriz. Özellikle şu neslin kendi kültürünü, kendi öz ana vatandaki kültürünü, folklorunu, halk oyunlarını izlemesi, öğrenmesi gerekiyor. Yine anne ve babaların bu konuda tabii ki çok çok görevi büyük, ama öğretmenlerin de aynı şekilde, eğitimcilerin de görevi çok büyük. Ama birçok eğitimcinin, özellikle şu dönemde öğretmenlerin, özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuda kartal dansına aşkını bir türlü anlamış değiliz. Bir Ankara Seymeni var, bir Ege'nin Zeybeği var, bir Erzurum'un barı var, dadaşı var, bir Karadeniz'in horunu var, gaydası var, Diyarbakır'ın halayı var, Hatay'ın çift ayağı var, Konya'nın kaşık oyunu var, Ağrı'nın atabarı var, Elazığ'ın çayda çırası var. Bunlar aklıma gelen sadece benim bildiklerim ve bunların sadece belli bir kısmını çocuklara aktarmak gerekiyor. Yani aslında özümüz derken göçtüğümüz, geride bıraktığımız öze de sahip çıkmak, evet, fakat vatan bildiğimiz bu coğrafyanın bize vermiş olduğu değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. Burada eğitimcilerimize ve özellikle sosyal medyada kartal dansı yapan öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. O öğretmenlerimizi bir de diğer oyunlarımızda da yine sosyal medyada görmek istiyoruz. Diğer halk oyunlarında da kamera karşısında performansa davet ediyoruz. Aile haftanızı bir kez daha kutluyoruz. Tüm annelerin, babaların, özellikle çocuklarına örnek olarak güzel bir aile profili çizmesi de en büyük temennimiz ve arzumuz değerli dinleyenler.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Evet, gazetelerimize göz atalım. Bu bölümde gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, gazete manşetlerimize hemen göz atmaya başlıyoruz. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Feramuz'un çocuk oyunu denilmiş. İş insanı Feramuz G, Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Feramuz G'nin foyası ortaya çıktı deniliyor. 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar liralık kara para aklayan örgüte yönelik operasyon düzenlenmişti. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da olduğu 135 şüpheli şu ana kadar tutuklandı. 5 lirayı ver, milyonları al deniliyor. Babalık beyni değiştiriyor denilmiş. Nörobilim dalında yapılan yeni araştırmaya göre baba olunca erkeklerin beyninde hızlı bir değişim yaşanıyor. Doğumdan sonraki ilk haftalarda beynin görev, planlama ve bakım davranışlarını yöneten frontal ve parietal bölgeleri yeniden organize oluyor denilmiş. Detayları 18. sayfaya taşınmış Hürriyet gazetesinde. A takım için kolları sıvadı deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni dönemine hızlı başlayacak. Öncelikle gündeminde A takımı denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor denilmiş. Meclis Özel'in yeni üssü olduğu polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclisi üst tuttu. Özel tabelası grup başkanı olarak değiştirilen odasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ı kabul etti. Özel gün şartlar öyle gerektirdi. Meclisteki odamız genel merkez olarak işlev görüyor ifadelerini kullanmış. Yetkisiz kıyma çekene ceza deniliyor. Bayram namazı saatleri paylaşılmış. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Az sonra diğer gazetelerimize devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Evet, Hürriyet gazetesinden sonra bir diğer gazetemize bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde hemen kurultay deniliyor. Polis baskınıyla CHP genel merkezinden çıkarılan seçilmiş yönetim delegeye gidecek. Hemen kurultay denilmiş. Özgür Özel mutlak muttan kararı sonrası partiye yapılan polis baskının ardından yeni genel merkezini meclis ilan etmişti. Özel artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söyledi. Parti kurmayları Kemal Bey'i kurultaya zorlayacağız halkın desteğiyle. Yeni bir dönem inşa edeceğiz, kimse halkın karşısında duramaz diyor. Parti, yeni parti gündemde değil denilmiş. Akıllara yeni parti kurulacağı, Özgür Özel'in yeni parti kurulacağı gelmişti. Böyle iddialar vardı sosyal medyada. Kılıçdaroğlu kanadı ihraçlarla partiyi kurultaya götürme senaryosunu konuşuyor. Özel cephesi ise CHP kapanmadıkça ayrılmak yok görüşünü yineliyor. Parti tabanı yaşananlardan rahatsız. Sokaktaki bu kararın karşılığı yok, bir an önce kurultaya gidilmeli diye kurmaylar delegelerle görüşecek, imza süreci başlayacak denilmiş. Seçilmemişe verilmez deniliyor, mazbata kimde tartışmasını hukukçular değerlendirdi denilmiş. Otoriterlik göstergesi CHP'ye mutlak muttan baskını Avrupa'nın gündeminde deniliyor, olayların ardındaki gerçek CHP'yi siyasal yaşamdan silmek olanaksızdır denilmiş. Lozan hesabı Maya tuttu mu Soma'ya, bu ne kin demokrasi haber başlıklarıydı Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Yeni haber başlıklarımızı, detay haberlerini son kez sizlere aktaralım ve haber bölümümüzü sonlandıralım. Lübnan'da 70'i aşkın hedefin vurulduğunu açıklamış İsrail tarafından böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. İran, Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu deniliyor. Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem denilmiş. İstanbul'da camide temizlik yapan imama saldırı, yumruklu saldırı kameralara yansıdı deniliyor. Tokat Valiliğinden taşkın uyarısı denilmiş. Dünya Kupası'na 17 gün kaldı, işte bizim çocukların maç takvimi deniliyor. Özgür Özel iletişim hesabı CHP adına atılan ve parti önünde bayramlaşma çağrısı içeren SMS'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada söz konusu SMS'in butlancılar tarafından atıldığı vurgulandı ve lütfen CHP lideri Özgür Özel'i taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz ifadeleri yer alan başka uyarılar yapılmış değerli dinleyenler. Bayramlaşma SMS'ini butlancılar gönderdi, bizimle alakası yok ifadeleri kullanılmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin ardından yeni yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Artık iki CHP var dedi Özel, partiden ayrılmayacaklarını belirtti Özel. Olası bir baskın seçimde ise %60 oyla kazanacaklarını savundu. Artık kime genel başkan diyeceğiz, orasını bilmiyoruz ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, yasal olarak söyleyeceğimiz genel başkan sıfatını taşıyan kişi oluyor. Onun için dinleyicilerimizden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, Özgür Özel'i destekleyen kesim için de burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Genel Merkez baskının ardından yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel artık iki CHP olduğuna dikkat çekti. Özel, baskın seçim olması durumunda %60'la kazanacaklarını söyledi. Artık iki CHP var. Atanmış CHP ve SCHP, yani seçilmiş CHP, partiyi bırakmayacağız dedi Özel. Kendilerinin olmamaları halinde partinin barajı bile geçemeyeceğini dile getirdi. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde bakalım yurtta nasıl olacak detayları sizlere aktaralım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek denilmiş. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde, kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. 26 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın Kurban Bayramı. Şimdiden tüm dinleyicilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyoruz. Kestiğiniz kurbanlar, okuduğunuz dualar Allah katında kabul olsun efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, iyi bayramlar, iyi tatiller efendim.

0: Saat 10.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Kurban Bayramı arefesinde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belirlendi. 3 eczane gün boyunca açık olacak. Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi çarşıda alışveriş yoğunluğu arttı. Bıçak satışları dikkat çekerken fiyatlar 100 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, partilerinin olayların tarafı olmadığını ve CHP'nin içindeki çatışmaların yargı yoluyla çözüleceğini belirtti. İstanbul'da cami imamı Selami Beyaztaş, temizlik yaparken süpürgenin kapatılmasını isteyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. İmam hastaneye kaldırılırken saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girdiğini açıkladı. Olayda 4 İran devrim muhafızı hayatını kaybetti. Başakşehir'de markette ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile çalışan arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak ve silah kullanıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Spor. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belirlendi. İkinci ön eleme turunda Hearts veya Gornik Zabrze ile eşleşecek. Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık kaleci Andre Onana için zamlı teklif yaptı. Onana kararını vermek için süre talep etti ve görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, yeni teknik adamla birlikte kaleci transferi için Arsenal'den Kepa Arrizabalaga ve Chelsea'den Philip Jorgensen'i hedefliyor. Serdal Adalı talimat verdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6810 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namıdın ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İrfan Özatay ile yaptık. Meşref radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Berksan'la devam ediyoruz. Yok öyle dünyam. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Serdar Ortaç, kış kış radyonuzda. Efendim bakınız, kadınların ilişkide beklediği 8 anlamlı hareket diyor. Bizden diyor. 8 diyor ya. Hadi 1-2 olsa tamam yani. Çünkü bu gibi konularda eylem meselesinde biz sıkıntı yaşıyoruz erkekler olarak. 8'ini bir kerekte mi yani mesela ardı ardı hani mesela bunu yayabiliyor muyuz aylara, yıllara? Bakın nelermiş efendim. Bir ilişkide küçük jestler genellikle büyük sevgi gösterilerinden daha fazla anlam taşır diyor. Kadınlar kendilerini değerli, saygı duyulan ve duygusal olarak güvende hissettiren düşünceli davranışları takdir ederler demiş. Erkekler takdir toplayacağız, al kalemi kağıdı. Not al bunları bak, ilk sırada dikkatle dinleme demiş. Bunu bence sadece hani kadınların ilişkiden beklediği böyle bir anlamlı hareket olarak dememek lazım. İnsanların efendim herhangi bir ilişkiden beklediği, bak bu aşk, iş, arkadaşlık fark etmez. Hepsinde olması gereken bir şey bu. Dikkatle dinleme. Düşün sen bir şey anlatıyorsun. Karşındaki kafa başka yerde. Olmaz, saygısızlık. Akıllı telefonlar ve dikkat dağıtıcı şeylerin olduğu bir çağda bölünmemiş dikkatinizi vermeniz nadir ama güçlü bir harekettir. İster sohbet ediyor olun, ister birlikte vakit geçiriyor olun. Telefonunuzu bir kenara koyup gerçekten dinlemek onun kendini önemli ve değerli hissetmesini sağlar diyor. Dediğim gibi bak bence burada herkes için önemli bu. Sürprizler demiş, ona küçük sürprizler yapın. Sürprizler pahalı olmak zorunda değil diyor, sadece anlamlı olmaları yeterli demiş. Ona sıradan bir şekilde bahsettiği bir kitap veya makyaj malzemesi götürmek, gün ortasında içten bir mesaj göndermek, o biz bile mesaj yağdırıyor ki. Yani göndermeyi bırak, veya spontane bir gezi planlamak ayrı olduğunuzda bile onun düşündüğünüzü gösterir diyor. Sevgiyi ifade etmek demiş bak. Fiziksel şefkat yakınlığın ötesine geçer. Rahatlık, sıcaklık ve bağ ile ilgilidir. Halk içinde elini tutmak, saçını kulağının arkasında sıkıştırmak, halk içinde çok veya uzun bir günün ardından sıcak bir kucaklama vermek, sessizce senin için buradayım ve seni önemsiyorum diyen jestlerdir demiş. Bunu yap zaten arkadaş yani hani elini tutmak falan filan. Bunları da yapmıyorsan zaten ne işin var o ilişkide? Hayallerini ve hedeflerini desteklemek demiş mesela. Muhalefet olma kardeşim, her şeye muhalefet olma. Bir kadın onun isteklerine inanan bir partnere değer verir. Kariyer hamlelerini teşvik etmek, başarılarını kutlamak ve onu hayallerini peşinden gitmeye zorlamak onu sadece romantik bir partner değil, aynı zamanda en büyük destekçisi olduğunuzu gösterir demiş. Sınırlarına ve bağımsızlıklarına saygı duymak diyor. İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu herhalde. Bence mesela şu ana kadar. Hani diğerlerinin hepsi evet gayet doğru. Asıl doğru bu ama uygulama işte. Sağlıklı bir ilişki bireyselliğe alan tanır diyor. Onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymak. Hobiler edinmesini teşvik etmek ve aşırı sahiplenici olmadan kararlarına güvenmek ilişkiyi güçlendirir demiş. Yani güçsüz olduğuna inanmayın. Nasıl demek lazım onu şimdi? Öyle yani işte. Destekleyeceksin. Sorumlulukları paylaşmak demiş. Zaten şimdi hani erkek olarak bu sorumluluğu alman gerekiyor. Hani ilişkide komple her şeyi karşı tarafa yıkarsan olmaz. Orada hani senin durmanın bir anlamı yok. Şey gibi masa süsü gibi. Başka ne var? Yedincisi desteğini hissettirmek demiş. Hani lafla değil böyle icraatlarla diyor. İster bir tartışmada onu savunun, ister zorluklarla karşılaştığında yanında olun. Hem toplum içinde hem de özelde ona sarsılmaz bir destek gösterin diyor. Bu ona kendini güvende ve değerli hissettirir ve ona güvenebileceğini gösterir demiş. Ve takdir etmek diyor kesinlikle. Kadınlar ister büyük ister küçük olsun çabalarının değerli ve tanınmış olduğunu hissetmeyi severler diyor. İçten bir seni takdir ediyorum veya içten bir teşekkür onun nezaketini, zekasını veya gücünü kabul etmede uzun bir yol kat eder ve ona değerli hissettirir demiş. Yani bakın ilk baştan korktuk hani 8 tane ne bu böyle? Abi sayı da fazla hani bunu yapabilir miyiz? Bir kerekte mi yapmamız gerekiyor diye ama bunlar esasında zaten hani beklediği anlamlı hareket demek bile yanlış. Bunlar zaten bir ilişkide olması gereken şeyler. Yani bunlar yoksa zaten bu ilişkiye tam olarak bir ilişki demek ne bileyim vallahi yani
çok da mantıklı gelmiyor kulağa. Ay.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Oğuzhan Uğur Soğan Ekmek Radyonuz'daydı. Efendim bakınız, sık kabus görür müsünüz? Ara ara oluyor yani, tabii hani kimse bunu istemez de. Mesela bizim o şey dediğimiz mevzu, şu karabasan dediğimiz. O bayağı sıkıntılı oluyor. Tam bir de böyle hani böyle kaçmaya çalışıyorsun bir şeyden arkadaş, kaçamıyorsun ya, o berbat. Hani bir de şeye gıcık oluyorum ondan sonra. Mesela karabasandan böyle kaçamıyorsun, bir de sesin çıkmıyor ya. Orada ben şuna gıcık oluyorum yani, hani sesimi çıkartmak istedim, sesimi duyurmak istedim. İnsanlar hemen az ötemde duymuyorlar ya, nasıl gıcık oluyorum ondan sonra. Bakınız, sık kabus görmek ömrü kısaltıyor demiş. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi 2025'te sunulan yeni bir araştırma, sık sık kabus gören kişilerin sadece psikolojik değil, biyolojik olarak da daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Ama bunun kararını biz veremiyoruz ki, hani kabus görelim görmeyelim diye. Hani böyle bir seçme şansımız olsa muhtemelen kimse kabus görmeyi istemez. Ha tabii hani belli şeyler var, nedir mesela, işte çok yorgunsan falan, o veya işte hastaysan, o dönem kabus görme ihtimali yüksek oluyor. Ama onun dışında normal zamanlarda da mesela hiç bu belirtiler yokken, yorgunluk vesaire falan, pat diye görebiliyorsun yani. Araştırmacılar hem yetişkinlerin hem de çocukların kabus sıklığını yaklaşık 19 yıl takip etmiş efendim. Haftalık kabus gören yetişkinlerin 70 yaşından önce ölme olasılığının hiç ya da nadiren kabus görenlere göre 3 kat daha fazla olduğu görüldü. Oğlum bak, bunun sırrı varsa valla söyleyin ha. Bak şimdi 3 kat daha fazla diyorsun yani, kabus görenlerin ölme olasılığı 70 yaşında hiç görmeyenlere göre az buz değil 3 kat. Kabuslar vücuttaki stres hormonu kortizolün uzun süreli yükselmesine yol açıyor. Bu durumda hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor. Ayrıca kabuslar uyku kalitesini ve süresini bozarak vücudun gece boyunca yaptığı onarım ve yenilenme süreçlerini sekteye uğratıyor demiş. Vallahi şimdi ben de uyku kalitesini bilmiyorum. Şimdi hani uyanırsın mesela, nedir, karabasanda uyanırsın değil mi? Ben abi öbür tarafa dönüp yatıyorum tekrar ya. Hani çünkü hani yeni tur yeni şans gibi oluyor. Hani o ilk tur bitiyor, o rüya bitiyor. Sonrasında ikinci rüyaya başlıyor. Onda zaten işler toparlıyor. Ha bazen bak bu da oldu mesela, lan arkadaş uyanıyorsun, yatıyorsun tekrar kabus. Bir de mesela şeyde yaşadınız mı hiç, bak bu oldu. Bu çok gıcık bir şey işte. Kabustan uyandığını sanıyorsun mesela, uyanamıyorsun o sırada esasında. Devam ediyor karabasan yani, bu aynı şey gibi, Freddy'nin kabusları gibi oluyor. 1, 2, 3, 4 geldi Freddy'nin, öyle bir şarkısı vardı mı ya? Vallahi dediğim gibi hani elimizde olan bir şey olsa, imkanımız olsa hiç görmeyelim. Yani öyle bir seçenek olsa, kabus görmek ister misin bu akşam? Tık hayır mesela, tıkla. Ama hani ne yapalım yani, nasıl yapacağız? Artık hani sık görmemeye çalışacağız ya, ama onu da şeyimiz yok. Mümkün olduğu kadar uykudan önce dinlenmek gerekiyor. Yani hani sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Tabii biraz ruh hali de bunda etkili. Mümkün olduğu kadar toparlayıp o şekilde yatağa girmek gerekiyor. Mışıl mışıl uyumak için.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

Nalan Hadi Yarim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, evliliğinizi mahvedebilecek sessiz katil demiş. İlişkileri yavaş yavaş öldürüyor diyor. Ne ki bu? WhatsApp, Instagram, galeri, fotoğraf. Vallahi doğru çıktı. Gündelik hayatın koşuşturması arasında farkı tamam, geç bunları. İlişkide biriken duyguların diyor paylaşılmaması zamanla görünmez bir duvara dönüşüyor. Kızgınlıkların dile getirilmeden bastırılması pasif agresif tepkilere, mesafeye ve patlamalarla sonuçlanabilecek bir birikime neden oluyor diyor. Bu birikimleri atmak da herhalde sosyal medyaya düşüyor. Uzmanlar ilişkiyi korumak için açık iletişimin kritik olduğunun altını çiziyor. Ve bak dedim ya, sosyal medya etkisi arkadaş. Modern ilişkilerde sık rastlanan bir diğer tehditse dijital cihazlara gereğinden fazla vakit ayırmak. Burada cihazın bir suçu yok. Ben sana söyleyeyim. O cihazı başkalarının kullanması da sıkıntı. Yani aynı cihazdan bahsetmiyorum. Sen mesela bir dijital cihaz kullanıyorsun. Başkası da o dijital cihazı kullanıyor. O arada bir iletişim oluyor. Birçok çift sohbet etmek veya paylaşımda bulunmak yerine ekranlara yöneldiğinde düşünüldüğü kadar değerli olunmadığı mesajını vermiş oluyor. Bak mesela bir gerginlik var. Hani tartışması gereken bir şey var. Tartışacaksın, bakıyorsun karşı taraf böyle almış telefon eline. Instagram'da Reels videosu beğeniyor. Ondan sonra ona yorum yapıyor, buna yorum yapıyor falan derken o işler yani bir süre sonra arkadaş DM'ye gidiyor. Bak şey bile çok enteresan, bu sosyal medyada mesela bir şeyi beğeniyorsun arkadaş, hani yorumla katkıda bulunmak istiyorsun değil mi? Bu gayet insancıl bir şey. Çok hoşuna gidiyor veya ne bileyim herhangi bir video, bak yani hiç fark etmiyor. Videonun konusunun ne olduğu fark etmiyor. İster böyle hani duygusal video olsun, ister atarlı giderli olsun, ister kedi videosu olsun fark etmez. Bu konuda SOTE'de bekleyen milyonlarca insan var maalesef. Bu konuda tabii bunda en çok sıkıntıyı kadınlar yaşıyor. Bak herhangi bir yorum, yani bir şey yorum yaptığında bir kadın anında mesela beğeniler düşmeye başlıyor ona. Hatta beğenilmeyecek bir yorum dahi yapmış olsa beğeniler düşüyor. Önce oradan mesela cevap vermeler başlıyor yoruma karşı. Bunu mutlaka görüyorsunuzdur. Böyle millette şöyle bir düşünce durumu var. Yani buraya yorum yaptıysa bununla bu mesajlaşır diye. Böyle tuhaf bir şey var. Ondan sonra DM'lerde istenmeyen mesajları temizle bir daha yani. Ha olabilir bak, yani evet mesajlaşma isteği de olabilir. O ayrı bir şey ama bu mesela yorum gördüğünde, bir kadın yorum yaptığında sana hemen ona böyle bir özel mesaj gönderme hakkı tanımıyor kardeşim. Ya bu hoşuna gitmiş, bu kadar basit, veya hoşuna gitmemiş, nefret ettiği bir şey. Yani kızgınlığını da getiriyor orada. Ama bizimkiler yorum yapmış, merhaba iyi akşamlar. Ya da ben de sizin gibi düşünüyorum. Bana ne? Bana ne benim gibi düşünüyorsan, yani ortak bir paydamız var, konuşabiliriz. Ha bak bu ayrı bir şey. Diğeri de mesela hani evde tam tartışman gerekiyor bir şeyi. Diğeri almış sosyal medyada geziyor. Tabii bu hoş değil. Uzmanlara göre diyor ilişkiye odaklanma ve varlık gösterme duygusal bağı korumanın temel unsurlarını oluşturuyor demiş. İletişim dili de ilişkiye yön veren kritik bir etken. Partnerlerin sıkça birbirlerinin eksik yönlerine odaklanması veya şakayla bile olsa devam eden eleştirileri yöneltmesi uzun vadede özgüveni zedeliyor diyor. Sürekli eleştir, bir süre sonra karşı taraf diyor yani. Bak duygusal ihmal kaçınılan çatışma demiş. Sen ilgi göstermiyorsun mevzuya. İlgi göstermedikten sonra karşı tarafta sana ilgi göstermiyor sonra yani. O ilgi de hep nedir? Hep söylüyoruz hani ilgi kaybolan bir şey değil yani. Bugün %30 ilgi göstereyim, %70'i saklayayım değil. İlgi kaybolmaz. %30'unu ona gösteriyorsan o ilginin %70'i başka tarafa gidiyordur. Yani ilgi bir bütün, bunu hep söylüyoruz. İlgi %100'lük bir mevzu. Yani %90'lık falan filan değil. Sen birinde %50 ilgi gösteriyorsan o diğer %50 başka taraflara gidiyordur. Yani. Ay ay ay.
Öte yandan diyor, çatışmalardan kaçınmak sorunları ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre çözüme kavuşturulmayan anlaşmazlıklar birikerek gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açabilir demiş. Yani arada tartışacaksın, arada bir kapışacaksın. Tabii şiddetten uzak bir şekilde. Çünkü ileri attığın zaman, beklettiğin zaman evet bunlar mesela işte böyle halının altına veya koltuğun altına süpürüyorsun ya bunları. Bunlar kaybolmuyor. Bunlar orada birikiyor. Ondan sonra hop bir gün faiziyle beraber karşına çıkıveriyor işte. O zaman asıl çözmesi çok daha problem oluyor maalesef.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 47 82. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

ve APO Reset Radyonuz'da. Efendim, bakınız. Çok duyduk. Bununla ilgili çok film de çıktı karşımıza. Parayı bulunca efendim eşi değiştirme. Mesela piyangodan falan filan böyle para çıkar, bir şey olur. Abimiz özgürlüğe doğru yelken açar. Şimdi burada hep mesela erkeklere vurulmuştur. Hani hep örnekler erkeklerden verilmiştir ama acaba öyle mi bakınız? Erkekler daha masum çıktı diyor. Sevgili kadınlar ya. Ani gelen servete kavuşan kadınlar kocalarını boşuyor demiş. Ne çekeceğim ben bunun dırdırını be deyip. İsveç'te yürütülen bir çalışmaya göre aniden elde edilen servet bekar erkekleri para ellerine geçtikten sonraki 5 yıl içinde evlenmeye, evli çiftleri ise 10 yıl içerisinde boşanmaya itiyor demiş. Bak bekarsan evleniyorsun, hani nasıl olsa artık herhangi bir maddi sorun yok. Yani servet gelmiş yani. Dur ben o zaman evleneyim, bir 5 yıl daha bir yaşıyor hayatını. Sonra evleniyor. Ama çiftlerde ise, evli çiftlerde ise parayı bulduk arkadaş ya şimdi böyle de. Evlilik ve servet arasında ilişki üzerine halkın fikirleriyle bilimsel çalışmalar arasında bir kesişme olabilir diyor. Bak İsveç'te yürütülen bir çalışma bu kesişmeyi açığa çıkardı. Ama adamlar bunun çalışmasını yapmış ya. İsveçli bilim insanları. Çalışmaya göz atanların araştırma verilerini, kültürel farklılıkları ve Arap bölgesindeki şartları da dikkate alması gerekiyor demiş. Yayınlanan bir makaleye göre İsveç, İspanya ve Amerika üniversiteleri tarafından İsveç'te yürütülen bir araştırma, paranın kişiyi karşı cinsin gözünde çekici kıldığını, bu nedenle evliliği, boşanmayı ve çocuk sahibi olmayı etkilediğini kanıtladı. Ha para, evet hani genelde hepten önemli olan iç güzellik diye. Nasıl? Cüzdanın içindeki güzellik efendim. Hani o önemli yani.

0: Yeni çalışma ortalama değeri 1 milyon İsveç kronuna kadar olan İsveç piyango ikramiyelerini kazananlara kazananlardan bazılarını ele almış efendim. Bak piyango kazananları. Biz de zaten piyangodan örnek verdik. Erkek ve kadın kazananlardan rastgele seçilen örneklerle toplum arasında seçilen rastgele örnekler karşılaştırıldı. Çalışmada elde edilen neticeye göre aniden elde edilen servet bekar erkekleri para ellerine geçtikten sonraki 5 yıl içinde evlenmeye, evli çiftleri ise 10 yıl içerisinde boşanmaya yetiyor. Birden servet elde eden erkeklerin ayrıca çocuk sahibi olma eğilimleri de artış gösteriyor demiş. Diğer yandan kadınlar açısından bakıldığında ise aniden elde edilen servet kadınların boşanma davası açma isteklerini 2 kat arttırıyor diyor. Ekonomik özgürlüğü de ele aldık. Daha da ben bununla ne uğraşacağım deyip. Nitekim kadınların statülerinin yükseldiği ülkelerde evli kadınlar bu karara çok daha fazla meylediyor demiş. Bu konuya müdahale eden toplumsal ve kültürel unsurların varlığına dikkat çeken söz konusu çalışma, erkek egemenliği meselesi ve gizli veya açık çeşitli biçimlerine ilişkin sorulara açık hale geldiğinde, meselenin gelişmiş Batı ülkelerinde eşitlik ve kadın hakları üzerindeki etkisinin boyutuna değiniyor diyor. Anlaşılan para akışı kadınları paranın yokluğunda kabul edecekleri baskılardan kurtarıyor diyor. İşte onu söylemeye çalışıyoruz biz de yani. Elde ettikleri para kendilerini bu yüklerden kurtulmalarını sağlıyor demiş. Yük belli. Yükü uygun bir kenara sağda bırakıyor efendim. Sonrasında para insanı değiştirir mi? Değiştirir. Ki değiştirmelidir de. Yani bu kalkıp da illaki boşan veya illaki evlen adı altında değil. Yani o para insanı biraz değiştirmeli kardeşim. Bir hayat standartını değiştirmeli. Yaşam şeklini biraz bir değiştirmeli yani. Parayı buldu şımar denir ya arkadaş. Parayı bulsak da şımarsak. Ben çevremden böyle eleştiriler almaya hazırım yani. Bu da parayı buldu böyle böyle falan işte Nirvana'ya ulaştı. Umurumda olmaz açıkçası yani. Ki bence kimsenin de umurunda olmaması gerekiyor. Düşün parayı buluyorsun, servet buluyorsun ya. Hala aynı şekilde yaşamaya devam ediyorsun. Ne gereği var? Yani, o parayı ne yapacaksın? O parayı bir şekilde biraz harcaman gerekiyor. Tamam birikim birikim yap o ayrı bir şey de. Ama harca da yani. Hep aynı evde kalma yani.
1: Saat 11.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı, 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77221 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
4: Haber.

Feda Can aradığım aşk radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve efendim sosyal medyada mutlaka radyomuzun sayfalarını takip edin. Şimdi Aydın Kurtoğlu köle.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ay Peri radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Önay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve polyanlacılık oynayacağız efendim. Hayata pembe gözlüklerle bakacağız. Mutlu olmak için sebep çok diyor. İşte sizi mutlu olmanızı sağlayacak 100 şey demiş. Ya aklıma yine o meşhur yaşam koçu geldi. Mutsuz musunuz? Geçer. Aşamadığınız sorunlar mı var? Aşılır. Şimdi böyle bakacak olursak tabii ki yani hayatta mutlu... Zaten bir de sürekli hani böyle mutsuz insanlarda değiliz ki, tamam, zaman zaman mutlaka hani böyle canın sıkılıyor, moralin bozuluyor, modun düşüyor vesaire falan filan. Bunlar da insan olmakla alakalı şeyler. Yani o kadar da duygusuz, tepkisiz canlılar değiliz. Hani sürekli mutlu olmak da normal bir şey değil. Düşün, sürekli mutlusun. Bu da iyi bir şey değil yani. İnsan sürekli mutlu olduğu için bu sefer mutsuz olmaya başlar ki bu da büyük sıkıntı. Bakın, mutluluk listesinde neler var demiş, bir bakalım. Bir insana yardım etmek diyor. Teşekkür etmek. Merak etmek. Yani her şey değil. Bir şeyleri başarmak demiş. Nefes almak. Evet, nefes alış önemli. Nefes almak, kalbin atıyor oluşu falan filan, bunlar önemli. Bu başka, pardon. Gülümseyebilmek diyor. Yemek yemek. Baktığın zaman evet. Kitap okumak. Ki bu mutluluğun tadılma oranı bizde biraz düşük. Yürümek, koşmak demiş. Tatile çıkmak, bu evet, özellikle şu dönem. Güneşi hissetmek, vallahi güneşi hissetmek de, yani güneş de bu aralar birazcık baya baya bir hissettirecek kendini. Banyo yapmak mesela. Okula, işe gitmek. Tabii okula gitmek şöyle, okula gitmenin mutluluğunu esasında okul bittikten sonra anlıyoruz. Böyle şey değil hani yaz tatil dönemi falan, hani mezun olduktan sonra, yani özellikle böyle bütün okulları bitirdikten sonra. O zaman bunun ne kadar mutlu bir şey olduğunu anlıyorum ama işten geçmiş oluyor. İşe gitmek diyor. Bu da mesela tabii işsiz kaldığın zaman anlıyorsun. Aşık olmak demiş. Çok romantik. Müzik dinlemek diyor. Para harcamak. İşte o biraz alışveriş yapmak. Bu da para harcamak zaten. Son model bir beyaz eşyaya sahip olmak demiş. Son model bir araba da olur. Çok sevdiğiniz birinden mesaj almak demiş. Günler, aylar sonra bir yerlerde unuttuğunuz paranızı bulmak. Bu özellikle böyle mevsim geçişlerine çok güzel oluyor. Mesela kıştan yaza geçerken böyle yazlıklara bakıyorsun, içinden para çıkıyor. Hatta daha çok bu montlara bakınca para çıkıyor. Mesela yazdan kışa girişlerde bu daha çok oluyor. Pazar kahvaltısı yapmak demiş. Pazar günü geç saatlere kadar uyumak. Oo, güzel o. İnanmak, güvenmek, hissedebilmek, gıdıklanmak. Oyun oynamak, yılbaşı partisine katılmak, affetmek, komik bir fotoğrafa bakmak. Biz daha çok kedi videolarını tercih ediyoruz. Farklı olduğuna inanmak demiş mesela. Her sabah uyandığının farkında olmak. Yani o farkında olmasan da uyanıyorsun zaten. Nasıl farkında olmak ya? Her sabah uyandığının farkında olmak. Bu sabah uyandım ama hiç farkında değilim ben ya. Böyle diyen var mı aranızda efendim? Eski fotoğraflara bakmak güzeldir, evet. Hafta içi tatil yapmak diyor kesinlikle. Koleksiyona sahip olmak, bir koleksiyon, pul koleksiyon. Denize, havuza girmek demiş. Radyoda çok sevilen bir şarkının başlangıcına denk gelmek, bak bu önemlidir. Ama Murphy kuralları burada devreye girer. Genelde sevdiğim bir şarkı, mesela radyoları da gezerken sevdiğim bir şarkı çıktığında genelde onun sonuna denk gelirsin. Böyle bir sıkıntı vardır yani. Güldüren bir arkadaşa sahip olmak demiş. Dert dinleyebilen bir arkadaşa sahip olmak. Gün doğumunu izlemek, sarılmak, iyi bir eşe sahip olmak. Arada atlıyorum çünkü 100 tane demiş. 100'ünü beraber sayamayız. Canlı müzik yapılan bir mekana gitmek demiş. Orada doyasıya eğlenmek tabii ki. Yurt dışına çıkmak, tek başına tatil yapmak. Dındırı dındırı dın. En sevilen yemeği yapmak. Bu bende çok mutluluk vermiyor. Biliyorsunuz hani hep söylüyorum. Benim mutfakla aram pek iyi değil. Yani eylem bazında pek iyi değil. Yemek yapma bazında. Yemek yeme konusunda iyi. Yürüyüş yapmak demiş. Evlenme teklifi almak, evlenme teklifinde bulunmak. Çiçek yetiştirmek diyor. Sonra yıldızlara bakmak demiş mesela. Birine sürpriz yapmak. Bir bebeği, çocuğu güldürmek demiş. Evet. Bu kesinlikle uzun zamandır aranılan bir şeyi bulmak. Vallahi doğru. Hani arıyorsun yok, ümidi kesiyorsun böyle. Çok da böyle hani nasıl kadar ilgini çeken, yani çok ilgilendiğin bir şey kayıp, evde bulamıyorsun. Ümidi kesiyorsun, sonra karşına çıkıyor. O çok güzel bir şey.
Okuldan mezun olmak demiş. Vallahi geçti bizden işte artık abi o be. Gönüllü olmak, yol tarif edebilecek kadar etrafa dikkatli bakmak diyor. Kin tutmamak demiş, hemen sinirlenmemek. Umutlu olmak, hayal kurmak. Bunlar bakın böyle öne çıkan başlıklar. Tabii çok var dediğimiz gibi. Yani bunlara baktığımız zaman tabii ki hani mutlu olacak çok şey var. Hani kafaya taktığımız çok şey var ama mutlu olmamızı sağlayacak çok fazla da şey var yani civarda. Tabii bunlarla nereye kadar olabilirsin o da ayrı. Yani tamam pembe gözlüğü taktık. Hani sürekli böyle bir mutluluk pıtırcı olmak da iyi değil ama en azından hani yani kendimizi de mutlu etmemiz gerekiyor. Sürekli kafaya tak kafaya tak nereye kadar yani. Liste bu efendim. Bir kısmını saydık sizlere. Bunun kadar daha var. Hani ne derler, mutluluk çok uzağımızda değil açıkçası.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Sibel Alaş, Bin Yıldız Radyonuzdayla. Efendim devam ediyoruz. Hoşlandığını söylemiyor ama vücudu ele veriyor. Ya kardeşim, seviyorsan git konuş ya. Ama bunlar da böyle bir kasıntı kasıntı, böyle hoşlandığını söylemiyor ama vücudu ele veriyor demiş. Ne zaman? Bununla ilgili ben bir sürü şey söylerim esasında, ayıp olur. Bak, birinin size aşık olduğunu ortaya çıkaran 9 işaret demiş ama söylemiyor bak size. Söylemiyor, sen anlayacaksın buradan bunları. Nelermiş bunlar, neymiş bu 9 işaret bakalım efendim. Aşk bakışı demiş mesela. Judy James'e göre aşk bakışı... Kim bu Judy James? Bahsetmiş mi burada? Demiyor. Bakalım, bıt bıt bıt bıt bıt. Ha, beden dili uzmanı, tamam. Judy James'e göre aşk bakışı olarak bilinen bu ifade bir kişinin gerçekten aşık olduğunu ele veriyor demiş. Bu bakış esnasında yüz hatları yumuşar, gözler hafif kısılır ve bilinçsiz bir şekilde gülümseme eğilimi ortaya çıkar diyor. Ama şu da var mesela, şimdi sen o kişiye karşı bir şey hissediyorsan, böyle bir hoşlanma durumu varsa, o kişinin herhangi bir yüz ifadesini sen bu şekilde anlayabilirsin. Evet, doğru. Yani karşı tarafta mesela böyle bir belirti yok ama sen aşıksın ona. Bak, aa bana baktı, aa gözleri toparlak oldu bunun. Biraz da kıstı gözlerini falan, kesin aşık diye kendini kandırabilirsin yani. Bence yine de bir konuşun. İkinci efendim işaret, göz teması demiş. Bir kişi aşık olduğunda göz teması sürekliliği artar. James, birçoğumuz bilinçsiz olarak karşımızdakinin göz bebeklerinin genişleyip genişlemediğini anlamaya çalışırız. Bu gerçek duyguların bir yansımasıdır diyor. Bakacaksın böyle uzun uzun gözlerine. Göz bebeği genişliyor mu, genişlemiyor mu? Böyle göz bebeği büyüyorsa tamam diyor, olur o iş diyor. Ama böyle değilse diyor... Nalet, Nemrut. Ses tonunun değişmesi demiş. James'e göre aşık olan birinin sesi fark edilir derecede değişir diyor. Ses tonu derinleşir ve daha kısık bir hale gelir. Buna hiç inanmayın. Bak, sahada olan biri olarak söylüyorum. Bağırma, kıkırdama veya dikkat çekici bir şekilde konuşma azalır demiş. Bu sizi tavlamak için de yapılabilir. Yani illa ki hani biri sana karşı böyle konuştuğunda aman yarabbi bu bana aşık deyip çok şey yapma yani. Özellikle biz erkekler bunu kullanırız. Merhaba. Farkındaysanız ses derinleşti. Şimdi sen buradan bunu aşk olarak anlıyorsan sen yine anla. Ayak hareketleri diyor. Onu nasıl göreceğiz arkadaş? James ayak parmaklarının kıvrılmasını insanlardaki kuyruk sallama hareketi olarak tanımlıyor. Şimdi zaten hani ayak parmaklarını görebileceğin bir ortamdaysan karşındaki insanı. Şimdi yani... Bir kişi mutlu ve rahat hissediyorsa ayak parmaklarını kıvırır demiş. Ancak huzursuzluk veya rahatsızlık hissi varsa ayaklarının sürekli hareket ettiğini ve yere vurmaya başladığını görebilirsiniz diyor. Bunda tabii ayakkabının olmaması gerekiyor görebilmek için. Uyumluluk gösterme demiş bir diğeri. Aşık olan insanlar karşılarındaki kişiye daha fazla uyum sağlamak isterler. Bu jestleri ve hareketleri takip etmekten hatta benzer giysiler giymeye kadar farklı şekillerde gözlemlenebilir demiş. Kesintisiz dikkat diyor bir diğeri. Bu bir kişi gerçekten aşıksa tüm dikkatini partnerine odaklar. Telefona bakmak, mesajlara cevap vermek gibi dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınır diyor. Tabii o mesajda ne yazdığı önemli. Tamam, mesaja cevap vermekten kaçınıyor ama karşı taraf ne yazdı acaba? Utangaç davranışlar demiş. Aşık olmak bazen utangaçlığa da neden olabilir. James, eğer bir kişi yoğun duygular içindeyse... göz temasından kaçınabilir. Az önce göze bakmak diyorduk. Ne oldu abi, daha birinci maddede bak göz teması dedin. Sen şimdi göz temasından kaçınabilir diyorsun. Yanakları kızarmaya başlayabilir ve eliyle saçını veya dudaklarına dokunabilir demiş. Kendi dudaklarına. Çevreden kopma diyor. Aşık olan kişiler bulundukları ortamda başka insanlarla ilgilenmez ve tamamen sevdikleri kişiye odaklanırlar diyor. Bu da çok samimi değil bence. Aşkla arzuyu ayırmak demiş. Ha, gel sen böyle gel, yanaş yanaş. Şimdi anlat bakalım. James, aşkın ve arzu duyusunun farklı olduğunu belirtiyor. Bir kişi sadece fiziksel olarak etkileniyorsa gözleri daha çok bedene odaklanır demiş. İşte orada sen onun mesela senin gözlerine baktığını düşünebilirsin. Bak işte hep demeye çalıştığımız şey 9. maddede geldi yani. Sen hani onun mesela şey olarak düşünüyorsun. Aa, bu aşık diyorsun ama onun hakkında neler geçiyor? Bir dur be.
1: Sevdin deme.
0: Ancak gerçek bir aşkta gözler daha çok yüz ve dudaklara odaklanarak karşı tarafın ruh halini ve düşüncelerini anlamaya çalışır demiş. Buna da çok fazla güvenmeyin. Siz de bu beden dili sinyallerini gözlemleyerek birinin size gerçekten aşık olup olmadığını anlayabilirsiniz demiş. Yani şöyle sinyal alabilirsiniz diyelim biz buna. Yoksa bunların çoğunu o 9. maddede anlattığı aşk olmadan arzulama bakışı olarak da görebiliyoruz yani civarda. Yani civarda görüyoruz. Kendimize değil ama civarda bunlar olan şeyler yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bengü telafiyle radyonuzdaydı. Esasında daha da eski bir şarkı ama 2000 yıllarda yapılan bir coverdi efendim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde, günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden, ne bileyim dışarıdan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Ayşe Hatun Önal radyonuzda. Dur dünyam. Aşk.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Aylin Yeliz Uykuma Bir Kala radyonuzdaydı. Efendim sevgiliniz sizden ayrılabilir demiş. Olabilir. Yani tabii bunu hani kimse istemez ama bu ihtimaller dahilinde olan bir şey yani. Mesela sen çok iyi gidiyor, çok güzel gidiyor, tamam bundan sonra bir şey olmaz dersin. Pat yarın bir telefon. Bunlar hayatta var olan şey. Sevgilin sizden ayrılabilir. Hadi canım. Ama bak 7 işaretle kendini ele veriyor demiş. Bu 7 işarete bakmak gerekiyor. Bence bu 7 işaret, şöyle bakıyorum başlıklara da. Bunlar varsa zaten hani şey beklemek çok yanlış. Acaba sevgilim benden ayrılır mı diye düşünmek. Ya da ne bileyim hani ya arkadaş bizim ilişkimiz hani çok romantiktir ya, sonsuza kadar devam eder. Hani bu işaretler varken hala sen bunu düşünüyorsan bravo. Neymiş bunlar bak? İletişimin azalması ve uzaklaşma diyor. Bunlar mesela şeydir esasında kendini böyle teselli edersin falan filan denir ya işte. Hani yoğundur veya işte karşı taraf şeyi mazeret veya çok yoğunum falan filan. Ya arkadaş önceden de aynı işi yapıyordun. Aynı tempodayın ama maşallah iletişim iyiydi. İletişim azalması ve uzaklaşma işte bak. Bu azalan iletişim ve uzaklaşma senden azalıyor ve uzaklaşıyor. Başka tarafa doğru bir yakın. O ilgi meselesi var ya, al bak işte. İlişkilerin en temel yapı taşlarından biri sağlıklı iletişimdir diyor. Partneriniz sizinle artık eskisi kadar konuşmuyor, mesajlarınıza geç cevap veriyor ya da hiç geri dönüş yapmıyorsa bu ilgisinin azaldığını gösterebilir. İşte senden tarafa azalıyor. Şimdi bunlar varsa sıkıntı. Fiziksel temastan kaçınma demiş bir diğeri. Duygusal bağın bir yansıması olan fiziksel temas bir ilişkinin sıcaklığını ve yakınlığını gösterir. Sevgiliniz artık elinizi tutmuyor, size sarılmıyor ya da birlikte vakit geçirirken fiziksel olarak sizden uzak duruyorsa bu aranızdaki bağda bir kopukluk olduğunu gösterebilir demiş. Yani gösterebilir değil esasen, direkt olarak yani. Sürekli eleştirme ve hoşgörüsüzlük demiş mesela. İlişkinin başında sizi olduğunuz gibi kabul eden partneriniz artık sık sık sizi eleştiriyor. En küçük davranışlarınıza bile tahammül edemiyorsa bu da ciddi bir uyarı işaretidir demiş. Bak giyiminiz, konuşma tarzınız, hobileriniz ya da sosyal çevreniz gibi daha önce sorun edilmeyen şeylerin bir anda tartışma konusu olması diyor. Gelecek planlarının silikleşmesi demiş mesela. Birlikte gelecek kurma hayaliyle çıktığınız yolda artık plan yapılmıyorsa ya da yapılan planlar sürekli erteleniyorsa dikkatli olmak gerekir diyor. Ya dikkatli olmaya gerek yok. Zaten hani bas bas bağırıyor ilişki yani. Bak tatil planı mesela yapılmıyorsa. Neymiş? Nişan demiş mesela. Birlikte yaşama gibi ortak geleceğe dair konular konuşulmamaya başladıysa yani artık sen oradan yavaş yavaş valizi acı ama gerçek yani. Yeni ilgi alanları ve sosyal hayatta artış diyorsa işte bak en başta ne demiştik? Şu kardeşinizi dinleyin. Bak iletişim azalması ve uzaklaşma demiştik değil mi? İlk madde oydu, ne dedik? Hani bu sana karşı bir azalma ve sana karşı bir uzaklaşma, başka tarafa doğru bir yanaşma. Burada zaten bak karşımıza çıkıyor yine. Yeni ilgi alanları ve sosyal hayatta artış. İşte senden çalınan zaman buraya gidiyor artık. Bak sevginiz bir anda yeni ilgi alanlarına yönelmeye, daha önce yakın olmadığınız insanlarla sık vakit geçirmeye başladıysa bu da bir işaret olabilir demiş. Sizi umursamıyor gibi davranması demiş mesela. Başka aman bu da çok şey be, bunu kullanmayın vallahi bak sevgili.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Kurban Bayramı arefesinde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belirlendi. 3 eczane gün boyunca açık olacak. Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi çarşıda alışveriş yoğunluğu arttı. Bıçak satışları dikkat çekerken fiyatlar 100 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 19 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Eşi Nermin Günay, eski Başkan Özden Mustafa İnce ve İmar Müdürü de gözaltına alındı. Yunanistan yargısı iki Türk diplomatın katili 17 Kasım terör örgütü lideri Giotopoulos için tahliye kararı verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kararı sert bir dille kınadı ve uluslararası tepkiler yükseldi. Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'a ilk 3 günde 67 bin araç giriş yaptı. Gümbet, Bitez ve Ortakent yönünde yoğunluk yaşanırken polis ve jandarma trafiği akıcı hale getirmek için çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti çalışanlarının maaş ödemeleri için talimat verdi. Ancak CHP Genel Merkezi'nde 24 çalışanın işine son verildiği ve sayının artabileceği bildirildi. Özgür Özel partiden ayrılmayacaklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda et tüketimi, saklama koşulları ve dengeli beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kronik hastalar ve sağlıklı bireyler yiyecek seçimi ve porsiyon kontrolüne dikkat etmelidir.
1: Spor.
2: Galatasaray'da Yunus Akgün Avrupa takımlarının radarında. Okan Buruk astronomik teklif gelmediği sürece futbolcunun takımda kalmasını önerdi. Ersin Destanoğlu, Girona ile anlaşmasına rağmen takımın düşmesi nedeniyle kararsız kaldı. Diğer teklifleri değerlendirerek sağlıklı bir karar vermeyi planlıyor. Galatasaray, forvet Victor Osimhen için alternatif arayışında. Okan Buruk, Vedat Muriki'yi transfer etmek için yönetimden özel talepte bulundu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6818 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la

90'ların en iyi şarkılarından bir tanesiydi ve 90'ların en sevilen seslerinden efendim Ayşen ve Yaşar. Neredesin radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı'ya radyonuzdayım. Ve astroloji dünyasına uğruyoruz efendim. Yıldızlarda neler oluyor neler bitiyor. Bak hangi burçlar evlilik için yaratılmış. Bu burçlarla evlenenler yaşadı diyor efendim. Hangi burçlar bunlar? Hangi burçlarla evlenmeli? İlk sırada yengeç geliyor. Yengeçten önce yalnız fon müziğimizin gelmesi gerekiyor. Fon müziğimiz, çünkü fon müziksiz ben yengeç burcu okuyamıyorum. Yani hiç bana göre değil yani. Evliliğe en yatkın burcun yengeç burcu olduğu su götürmez bir gerçektir demiş. Aranızda yengeç burcuyla ilişkisi olan ya da mesela evli olan da olur tabii ki. Var mı efendim, soralım sizlere, doğru mudur? Yengeç burcu evliliğe oldukça meraklıdır ve doğru kişiyi bulunca hemen evlenmek ister demiş. İkinci burcumuz boğa burcu. Evlilik için yaratılmış burçlardayız efendim. Boğa burcunun en önemli özelliği sadık olmasıdır diyor. Sadakat bir boğa için olmazsa olmazdır diyor. Ya da iyi saklıyor. Bir kere sevince kolay kolay vazgeçemeyen boğalar için evlilik mutluluk için harika bir yoldur demiş. Boğa burcu insanı yapısı gereği evde olmayı ve güvenli alanda kalmayı sever diyor. Üçüncü burcumuz şaşırmadık balık. Duygusal çünkü. Bak yazmış, balık burcu en hassas ve duygusal burçlardan bir tanesidir. Romantik yapısı gereği tek bir kişiyle bir ömür geçirmek isterler. Boğaların aksine maddiyatla işi olmayan balıklara yeterli sevgiyi sunduğunuzda sizi kesinlikle mutlu edeceklerdir demiş. Efendim bu üç burcumuz evliliğe en yatkın burçlar. Balık, boğa ve yengeç burcu. Gelelim diğer yüzüne. Evliliğe mesafeli burçlar. Koç burcu dikkatli ve başına buyruk yapısıyla evliliğe uzak bakan koç elbette doğru kişiyi bulduğunda bu kararı verecektir. Ancak başlangıçta evliliğe oldukça soğuktur diyor. Hani ikna etmeniz lazım diyor yani koçu. Diğer mesafeli burcumuz ikizler efendim. Namı herkesçe bilinen kararsızlığıyla ve sosyalliğiyle ünlü ikizler burcuysa tam da bu özelliklerinden dolayı evliliğe mesafeli bir durur demiş. İlişkisi mükemmel ilerlese de evlilikten ve ciddiyetten uzak durmaya çalışan ikizler insanı da buna ikna etmek biraz zor olabilir diyor. Üçüncü mesafeli burcumuz yay burcu. Bağlanmak yay burcunu en çok ürküten şeylerden bir tanesidir. Özgürlük ve bağımsızlık arayan yay burcu çok sevse de evlilik kararı onlar için epey bir zor fikirdir demiş. Ve son burcumuz başak burcu. Başakların en sevdiği şey düzendir diyor. Düzenlerinin bozulmasına tahammül edemeyen bu insanlar düzeni olduğu kadar bağımsızlıklarına da düşkündür. Eğer düzenlerine ayak uydurursanız ve yönlendirilmekten rahatsız olmazsanız başaklar için evlilik kararı o kadar da uzakta olmayacaktır demiş. Bizim kova hiçbir yerde yok. Bak evliliğe en yatkın burçlar demiştik. Yengeç, boğa ve balık. Kova yok burada. Mesafeli burçlara baktığımız zaman koç, ikizler, yay ve başak diye devam ediyor. Kova yine yok burada. Evlilikle ilgili bir mevzu olduğu zaman biz yokuz. Hani mesafeli de değiliz, yatkın da değiliz. Tamamen nötr. Bunlar efendim hani bu burçlarla ilişkiniz olduğunda artık kararı ona göre vermeniz gerekiyor. Hani diğerleri tabii ki hani evliliğe yatkın değil ama evlenmeyeceğiz demiyorlar. Yani olur diyor. Olmaz demiyor ama biraz uğraşmanız gerekiyor. İlk üç burcumuzsa direkt olarak düşünmeden hani evet cevabını verenler oluyor. Astroloji bu şekilde sıralıyor.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Özay Bakır Aşk Katili ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin. Reklam.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
2: Spor.
1: Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Haftanın salısı çoktan başladı. Biz de bu salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde, yine dopdolu bir iki saat var. Bugünün tadını çıkartmak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açıp en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye başlayabilirsiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, arifeniz güzel olsun, radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Son dönemde dinlediğim en iyi işbirliklerinden bir tanesi bence Sefo'yla Soner Sarıkabadayı bir araya getiren her iki durumda hayatın ritmindeydi biliyorsunuz. İşbirlikleri son yıllarda çok fazla sevildi. Pek çok ünlü isim bir araya geldi. Sefo ve Soner Sarıkabadayı da onlardan bir tanesiydi. Bu işbirliğinden sonra ve uzun bir aradan sonra da Sefo solo bir şarkı da çıkarttı biliyorsunuz. Yine Seni Severdim'le dinleyiciyle geçtiğimiz haftalarda buluştu. Peki bayram boyunca biz hem en yenileri hem de vazgeçemediğimiz hitleri de dinleyeceğiz. Bu bayram arifesinde de aynı şekilde Hande Yener'le biraz eskilere gidiyoruz. Şarkı çıkalı 20 yıl olmuş. 2006 yılından bir hit ama sanki daha dün gibi bize o güzel günleri hatırlatacak Hande Yener.

arasındayız. Bayram boyunca ziyaretlere gideceğiz. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. El öpeceğiz, haçlık alacağız. Belki oturup kahveler içeceğiz, tatlılar yiyeceğiz ama aman dikkat edin, her gittiğiniz kapıda tatlıları tabak tabak bitirmeyin. Sonra sindirimi zorlamayın. Bayramı rahat geçirin diye bu önemli hatırlatmayı sık sık yapacağım size bayram boyunca da. Peki kahve içmeyi seviyorsanız bol bol günde 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz diyorlar. Siz yine 3'ü geçirmeyin, gece uykusuz kalmayın. Ama aynı zamanda uykunuz da yerine gelsin istiyorsanız eğer müsait bir yerde diyelim ya da evde içtiğiniz kahveden sonra bir yarım saatlik uyku uyuyabilirsiniz. Kahve uykusu diyorlar. Bu kısa uyku molasıyla kafeinin etkisi daha vücuda yerleşmeden enerji seviyenizi daha fazla arttırmayı vaat ediyorlar. Gerçekten işe yarıyor mu bu yöntem diye düşünüyorsanız bilimsel araştırmalara göre kahve içtikten 10-15 dakika sonra hemen şekerleme yapmanın dikkat ve performansı belirgin şekilde iyileştirdiğini kanıtlamışlar. İlginç bir yöntem olarak kulağa gelse de uzmanlar uzun vadede tabii düzenli ve kaliteli uykunun yerini tutmayacağını söylüyorlar. Ama siz enerji toplamak istiyorsanız kahvenizi içtikten bir 10 dakika sonra şöyle güzel bir şekerleme yapabilirsiniz daha kafein etkisini göstermeden. Sonrasında günü daha enerjik bitirebilirsiniz. Bir deneyin bence.

Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermektedir.

0: gelmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen, bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Muhtemelen bayram boyunca telefonlarımızı çok kullanacağız. Bol bol fotoğraf çekeceğiz, bol bol mesaj yazacağız, sevdiklerimizi arayacağız. Dolayısıyla şarjı daha hızlı bitecek büyük bir ihtimalle. Sosyal medya paylaşımları falan derken büyük bir ihtimalle bayram boyunca şarj aletinizi yanınızda taşıyacaksınız. Ama geceden sabaha kadar şarjda bırakmayın sakın. Çünkü telefonunuzun pili hızlıca tükenmeye başlayabilir. Eğer eskisi gibi dayanmıyorsa hemen telefonlarınızı suçlamayın. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuzun farkında olmadan yaptığı gündelik hatalar yüzünden pil sağlığını sessizce öldürüyoruz. Ne yapmak lazım ya da ne yapmamak lazım? Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi gece boyunca şarjda bırakmayın. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi gece sabaha kadar şarjda bırakmak. 20 ila 80 kuralını uygulayın. %20'ye düştüğünde piliniz şarja takın. %80'e kadar şarj etmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Tamamen sıfıra kadar indirip %100'e kadar doldurduğunuzda da pil kalitesini düşürüyormuş. Sıcaklık da pilin görünmeyen düşmanı diyorlar. Özellikle sıcak havalarda ya da güneş altında sakın bırakmayın telefonunuzu. Isıdan, sıcaktan koruyun. Bir de tabii onaysız şarj aletlerini kullanmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz telefonunuzun pil sağlığı daha uzun dayanacaktır. Küçük bir hatırlatma olsun, bayramda rahat rahat kullanın diye.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Şöyle bir bakıyorum da artık pek çoğumuz bayram ziyaretleri yapmadan tatil planı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle insanların çoğu tatil planı yaptığı için bir göç edasıyla yollara koyulmuşlar ama 3 saatlik yolu 8 saatte gidenler mi dersiniz? Varacağı yere bir türlü ulaşamayanlar mı dersiniz? Kestirmeden gidelim derken çamura saplananlar mı dersiniz? Bilmiyorum, siz de bunların içinde misiniz ama büyük bir ihtimalle modern hayattan biraz daha doğal hayata kaçmak isteyenler bu küçük göçü yarattılar. Fakat bir de bunun dönüşü var biliyorsunuz. Biraz daha erken yola çıkabilirsiniz ya da gittiğiniz yerde biraz daha uzun kalabilirsiniz. Çünkü modern hayat gerçekten bizi savunmasız bırakıyor. Yapılan araştırmalar son yıllarda otoimmün hastalıkların, alerjik hastalıkların, kronik rahatsızlıkların modern hayatta daha fazlalaştığını, artışa geçtiğini söylüyorlar. Öyle ki bu modern hayat denilen görünmeyen tehlike insan vücudunun cildine, bağırsaklarına, solunum yollarına zarar veriyor. Zararlı maddelere karşı kalkan görevi gördüğünü söyleyen vücut ne yazık ki katman katman zayıflamaya başlıyor modern hayat yüzünden. İşte bunun için gittiğiniz yerler doğal ve sade bir yaşam biçimindeyse orada biraz daha uzun kalabilirsiniz. Hem bağışıklığınız kuvvetlensin hem de sağlıklı yaşalın diye.

Şimdi büyük bir ihtimalle pek çoğumuz gittiğimiz yerde çok rahat uyuyamayacağız. Yerini yadırgayanlar olacak, kendi yatağını arayanlar olacak, kalabalık yerde olanlar olacak ya da ne bileyim evdeki konforu bulamayanlar olabilir aranızda. Peki göz bandınızı götürdünüz mü yanınızda? Gittiğiniz yerlerde eğer iyi bir uyku çekmek istiyorsanız yanınızda göz bandınız bulunsun. Uzmanlar, uyku koçları göz bandı ya da diğer adıyla uyku maskesinin pek çok faydası olduğunu söylüyorlar. Bayram tatilindeyken bir kez daha hatırlatayım, gittiğiniz yerlerde eğer yatılı misafirseniz mutlaka göz bandınızı kullanmanız gerekiyor. Hem gerginliği ve anksiyeteyi azaltıyor, hem uyku halindeyken uykunuzu iyileştiriyor, karanlık bir odada uyumuş gibi hissettiriyor, cildinizdeki vücudunuzdaki şişkinliklerin azaltılmasını sağlıyor, REM uykunuzu arttırıyor ve dolayısıyla cildinizi de koruyor. İşte bu yüzden uyku bandının çok faydası var. Gittiğiniz yerlerde, hatta kendi evinizde de uyku bandını kullanmakta fayda var diyorlar. Bir deneyin bakalım.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 19 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Kurban Bayramı arefesinde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belirlendi. 3 eczane gün boyunca açık olacak. Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi çarşıda alışveriş yoğunluğu arttı. Bıçak satışları dikkat çekerken fiyatlar 100 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe verdi. Ankara 3. İcra Dairesi başvuruyu kabul ederek görev iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. İlk toplantı 1 Haziran'da gerçekleşecek. Hürmüz Boğazı'nda ABD, İran güçlerine yönelik operasyon düzenledi. İran medyası, çatışmalarda 4 devrim muhafızının hayatını kaybettiğini bildirdi. Barış görüşmeleri sürerken ABD saldırıları meşru müdafaa olarak tanımladı. Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'a ilk 3 günde 67 bin araç giriş yaptı. Gümbet, Bitez ve Ortakent mahallelerinde yoğunluk yaşanırken trafik akışını sağlamak için polis ve jandarma çalışıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin imara aykırı yapı yapımında rüşvet aldıkları belirlendi. Fransa vatandaşı aktivist Matilda Pauline Mallet, İstanbul'da tedavi olduktan sonra Türk sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu bıraktı. Mektubunda sağlık ekiplerinin özverisini ve ilgisini vurguladı. Beşiktaş, Arsenal'in satış listesine koyduğu Leandro Trossard için İngiltere'ye sefer düzenliyor. 31 yaşındaki futbolcuya birçok talip çıkıyor. Donovan Mitchell, LeBron James'in Cleveland Cavaliers'a dönüşü hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Cavaliers, playoff'ta önemli bir başarı elde etti ve konferans finaline yükseldi. Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace'la karşılaşacak. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanmayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6831 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Müzik dünyasının en çalışkan seslerinden İrem Derici uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısı geçtiğimiz hafta dijital platformda müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Mert Çodur imzası bulunan şarkı merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli'nin müjdesini vermiş bulunmakta. Bu arada yeni albüm Olay Mahalli'ni merakla bekleyenler için albümün 5 Haziran'da çıkacağını hatırlatmak isterim. İrem Dirici ile devam edelim tabii ki bahsetmişken bu kez beni bilen iyi biliyor diyecek.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Büyük bir ihtimalle bu 9 günlük tatil boyunca, bayram tatili boyunca ya da önümüzde yaz tatili var. Her ne tatil varsa önümüzde, tatillerde çocuklar fırsatını buldukları ilk anda tabletlere, telefonlara sarılacaklar. Anneler de, babalar da, ebeveynler de bu durumdan memnun aslında. Memnun değil gibi gözüküyorlar ama hadi biraz oyalansın çocuk diye tablete, telefonu tutuşturanlar da vardır belki aranızda. Günlük yarım saat ila 2 saat arasında maksimum sosyal medyada ya da ekran başında vakit geçirmesine izin verin diyorlar. 24 saatin 8-10 saatini uyuyarak geçirse geri kalan 14 saatin büyük çoğunluğunu ekran başında geçiren çocuklara sadece 2 saatin yeterli olmayacağını biliyoruz ama yeterli olması gerekiyor. Çünkü özellikle izlediği şeylerin ne olduğunu birebir takip edemiyorsanız çocukların izlediği her şeye daha kolay inanacağını bilmeniz gerekiyor. Çok fazla televizyon, çok fazla bilgisayar karşısındaysa çocuklarınızın izlediği her şeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü daha biz medya okuryazarlığını becerememişken pek çoğumuz, biz ebeveynler olarak, büyükler olarak izlediğimiz pek çok şeye hala inanırken aslında internet üzerinde izlediğimiz pek çok şeyin gerçekliğini sorgulamamız gerektiğini biz bile daha tam olarak çözemiyoruz. Bu yüzden çocukları da ekran karşısında çok uzun süre tutmamak gerekiyor. Ya da en azından her izlediğine inanmaması gerektiğini onlara da anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden tatil boyunca çocukların ne izlediğini gözden kaçırmayın.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.
2: Bence.

Yaz yaklaşıyor, düğünler yaklaşıyor. Hadise'nin dediği gibi evlenmeliyiz bu sene diyenler, 2026'da dünya evine girecek olanlar hazırlıklara devam ediyorlar. Bayramdan sonra evlenecekler çoktur çünkü bizim kültürde iki bayram arası evlenilmez biliyorsunuz. Bu Kurban Bayramı'nı da atlattıktan sonra önümüzdeki yaz düğünler gelsin, nikahlar gitsin. Peki bence evlenmeliyiz dedi Hadise. Evlenecek olanlara kolaylıklar dileyelim. Bir yastıkta uzun yıllar geçirin ümit ediyorum. Peki Tarkan'la devam ediyoruz iyi müziğe. Bildiğiniz üzere son zamanlarda milli takım marşı üzerine pek çok söylenti vardı. Bu söylentilere son vermek için Tarkan, yani vakti zamanında ben bir marş yaptım, bir daha marş yapmayı düşünmüyorum dedi. Ama yapanları da desteklediğini dile getirdi. Biz 2002 yılından bu yana bir oluruz yolunda şarkısını, marşını hep birlikte seslendirmeye devam ediyoruz. Ama gelen yeni marşları da değerlendiriyoruz tabii ki. Hepsine ayrı destek veriyoruz. Peki Tarkan'la devam edelim Hadise sonrasında. Anılarla yaşamak diyecek hayatın ritminde. Biz de bu bayram yeni anılar ekleyeceğiz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil

0: 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Yapılan pek çok araştırma arkadaşların, sosyal çevrenin sağlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. Bu bayramda, bu tatilde arkadaşla, eşle, dostla bol bol vakit geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim. Ama tabii kaç arkadaşınız var ya da kaçı gerçekten arkadaşınız, onu bilemeyiz. Aslında kaç tane arkadaşımız olduğunun da önemli olmadığını söylüyorlar. Arkadaşlığın sağlığa büyük yararları olduğunu söyleyen araştırmalar, bu yararları görmek için kaç arkadaşınız olduğunu, şöyle bir olması gerektiğini araştırmış. Tabii bunun için belirli bir sihirli sayı yok. Aslında tamamen hayatınızdaki duygusal, ruhsal ya da başka konularda

ihtiyacınız olan, destek sağlayan insanlarla alakalı. İçe dönük insanların 2 ya da 3 arkadaşla mutlu olabilirken dışa dönük insanların çok daha fazla arkadaş olduğunu ortaya çıkartmış araştırmalar. Dolayısıyla biraz daha kişiliğinizle, yapınızla alakalı, biraz daha sosyal çevrenizle iletişim kurmanızla alakalı. Kimisi kendisini izole etmek istiyor, kimisi yalnız kalmak istemiyor. Ancak en doğrusu gerçekten yanınızda olan, size gerçekten değer veren insanların yanınızda olması. Evet, arkadaşa ihtiyacımız çok, sosyal çevremiz olmalı ama kaç tane olduğu önemli değil.

Size derdinizi unutturacak şarkılarla devam ediyor Hayatın Ritmi. Hiç dertlenmeyin. Hayatın, anın, zamanın tadını çıkartın. Biz de hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Cabar radyolarınızdaydı. Unuttum derdimi dedi. Hande Ünsal'la devam edeceğiz Hayatın Ritmini. Bayram arifesindeyiz. Hazırlıklar devam ederken bayramda büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmeyi ihmal etmeyin diyelim. Tabii bayram boyunca da biz hayatın ritmini yakalamaya devam edeceğiz güzel haberlerle. Peki Hande Ünsal, salıyı keyiflendirecek Koşgelli radyolarınızda tadını çıkartın.

Güzel bir salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Zaman nasıl çabuk geçiyor anlamazken o zamanı iyi değerlendirmeye bakıyoruz. Yarın da bayramın birinci gününde büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpeceğimiz güzel bir bayram gününde hayatın ritminde buluşacağız. Yarın hayatın ritmiyle bayramın birinci gününde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Şimdiden mutlu bayramlar.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hercia'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi
1: tarzıyla, yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
3: Semi Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirveye.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hava güneşli. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak ve hava güneşli. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak ve hava genellikle güneşli. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, Kuşçu Beldesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında hakaret ve tehdit iddialarıyla hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Tokat'ta 1-5 Haziran tarihleri arasında ücretsiz ben ve cilt kanseri taraması yapılacak. Uzmanlar cilt lezyonlarını değerlendirecek ve bilgilendirme yapacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Avrupa'da rekor sıcaklar etkili oldu. Fransa ve İngiltere Mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırdı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken belediyede arama yapıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaparak bayramın barış ve kardeşlik getirmesini diledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiden istifa edilmemesi gerektiğini vurguladı. Üyelere CHP'de kalmalı ve burada mücadele etmeliyiz diyerek butlan eleştirilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Başakşehir'de markette ürün değiştirmek isteyen kadının kocasıyla çalışan arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak ve silah çekildi, bir çalışan da darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Spor.
1: Aziz Yıldırım, UEFA'nın limit ve ceza konularında açıklamalarda bulundu. Borçlar hakkında bilgi vererek transferlerin zorunlu olduğunu belirtti. Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen Frank Anguissa için cazip bir teklif sunmayı planlıyor. Anguissa, Napoli'de 22 maçta 4 gol attı. Hull City, Middlesbrough'u yenerek Premier Lig'e yükseldi. Taraftarlar kutlama için toplandı. Teknik direktör Sergej Jakirovic özür dileyerek başarısızlıklarını kabul etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6798 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazarı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Sinerji.

dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Meclisi listesinde yer alacak isimler belirlendi. 1 Haziran'da toplanacak 56 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri de açıklandı. Avrupa'da rekor sıcaklar etkili oldu. Fransa ve İngiltere Mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırdı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü ve akademik takvimde değişiklik olmadığını açıkladı. Bahar dönemi final sınavları 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 4. gününde trafik yoğunluğu düşük seviyelerde ölçüldü. Şehir dışına çıkan İstanbullular nedeniyle ana arterlerde trafik akışı normal günlere göre daha akıcı oldu. Karadeniz'de 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,63 kilometre olarak belirlendi. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, taraftarın beklediği forvet için Robert Lewandowski ile görüşmelere başladı. Transfer çalışmaları hız kazandı. Romelu Lukaku, Napoli'den ayrılmak istemediğini ve kulübe olan sevgisinin değişmediğini belirtti. Fiziksel durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Milan formasını giyen Rafael Leao, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Milan'a veda ettiğini belirtti ve taraftarlarına teşekkür etti.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6806 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, Kuşçu Beldesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında hakaret ve tehdit iddialarıyla hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Tokat'ta 1-5 Haziran tarihleri arasında ücretsiz ben ve cilt kanseri taraması yapılacak. Uzmanlar cilt lezyonlarını değerlendirecek ve bilgilendirme yapacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hava güneşli. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak ve hava güneşli. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak ve hava genellikle güneşli. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Herzliya'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı

0: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
1: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
0: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
1: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
0: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
1: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
0: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
1: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
0: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
1: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
0: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
2: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x

0: 2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. Numarayı tuşla. Radyonun parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Efendim, hayatımızda her ne yaşanırsa yaşansın, bizi dinlediğiniz süre zarfında hayatın ritmine, hayatın rengine, hayatın ahengine koca bir merhaba diyorsunuz ve bu merhaba eşliğinde en keyifli şarkılarla gününüze renk katıyorsunuz. Bizler de Şarkılar Bizi Söyler programında sizlere bu keyfi yaşatmak adına en güzel şarkılarla programımızı devam ettiriyoruz. Yine geride çok güzel eserler bırakıyoruz. Şu dakikalarda çok güzel bir eser daha paylaşmak istiyorum. Erol Bingöl seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Sabahlar ne güzeldir diyor sanatçımız.

Biliyorsunuz ki programlarımızın olmazsa olmaz isimleri var. Bunlardan bir tanesi Zeki Müren, bir tanesi Müzeyyen Senar, bir tanesi Üner Coşkuner, bir tanesi Muazzez Ersoy. Devamını sayarsak, evet program biraz uzayabilir. O zaman bu isimlerin hepsi programlarımızın vazgeçilmezlerinden. O halde en büyük vazgeçilmezimiz sevgili Zeki Müren'in sesinden güzel bir eser dinleyelim ve o eski günlere doğru, o anılara doğru güzel bir yolculuk yapalım efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Birbirinden eğlenceli, birbirinden keyifli sanat müziği eserlerimizi bölgenin en güçlü sesinde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Artık programın yavaş yavaş sonlarındayız. Bugün çok mu hareketli şarkılarla bezedik acaba programı diye şöyle bir bakıyorum. Evet, bugün bayağı bir enerji dolduk, bugün bayağı bir neşe dolduk efendim. O halde ritmimizi biraz daha düşürelim. Çok güzel bir eserle baş başa bırakacağım sizleri. Sonrasında vedamla burada olacağım.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam.

0: yüreği sızlar.
1: Efendim, havalar nasıl olursa olsun, sizin havalarınız, ruh haliniz, kalbiniz her zaman güzelliklerle dolsun. Bizle bir arada olduğunuz durumlarda bu güzellikler kat be kat artsın. Sadece bizde olduğunuz zaman değil, tabii böyle bir egoistlik yapmayalım. Hayatın her alanı güzelliklerle dolsun. Zira son zamanlarda güzelliklere çok fazla ihtiyacımız var. Bu güzellikleri bir nebze olsun arttırmak adına yine en güzel sanat müziği örneklerimizle devam ediyoruz. Bu örneklerimizden bir tanesini de şu dakikalarda Hüner Coşkuner seslendiriyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz...

0: 7 çeşit garnitür eşliğinde akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, geçmişten bugüne sanat müziği eserlerimizin en özel çalışmalarını sizlerle bir araya getirdik ve güzel bir müzik demetiyle karşınızdaydık. Bugün de veda ediyorum ve bir sonraki programda yine sizlerle beraber olacağım temennisiyle aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.

0: Sektörlerde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

zaman durmaz akar.